verdikleri değerli destek için Özbay Kurtarma'yı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve en güzel şarkıları tabii ki kendilerine armağan ediyorum. Ve sizleri Bergen'le baş başa bırakıyorum.

Wi-Fi kurtarma sponsorluğu sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

programımızın yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. İşte zaman geçiyor ama biz de geçip gidiyoruz ya. Ama hiçbir şey de geçmiyor bu arada. Çok karıştı. Hepsi birbirine girdi. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz şu an. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Bırak git beni hiç. Ayrıca bizleri Mersin FM Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Mazimizi bir çırpıda bir daha. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Yüzünü göremem Bülent Ersoy. Sizlerle radyonuzda.

unutmak yalan. Atilla Kaya sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi Ömer Danış'la devam ediyoruz yayınımıza. Farkında mısınız? Müzik sürekli hayatın sıradan anlarını bile birer böyle sanat eserine dönüştürebiliyor. Şunu çok düşünüyorum ya. Keşke hayatımızın arka fonunda müzik çalabilse. Filmlerdeki gibi. Çok üzünlü bir an yaşıyoruz mesela. Tam o an bir şarkı giriyor Allah. Keşke öyle bir şey olsaydı ya. İçimde kaldı ha, olmadı. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar ablam, selamlar. Yoldayız. Ben Şahin, kardeşim Eyüp'e sıradaki şarkılarınızı armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim şu an bizleri radyolarının başında dinleyen, yollarda dinleyen herkese. Bu vesileyle tabii ki. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sen beni unut Ömer Danış sizlerle radyonuzda.

kendimi bulayım. Ben ben olayım. Kendi yoluma bakayım. Kime dağıtırım? Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başın göğe ersin. Al işte ben yokum. Ben yokum. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildin? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendim nöbeştim.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

programımızın son reklam kuşağını da geride bıraktık. Yani yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Son şarkılarımız.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi sizleri Burhan Çaçan'la baş başa bırakıyorum. Diledim seni sizlerle.

yaktın, yandırdın. Yıldız Tilbe sizlerle radyonuzdaydı. Bazen sadece fiziksel olarak bir yerde durmak yetmiyor. Yani ruhun da bir yere varması, ruhun da bir nefes alması gerekiyor. Şimdi belki bir masanın başında oturuyorsunuz, belki direksiyon sallıyorsunuz. Belki de mutfakta sıradan bir işin peşindesiniz ama unutmayın ki bir şarkının kanatları sizi istediğiniz yere taşıyabilir. Yani şu an nerede olduğunuzun hiçbir önemi yok. Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sondan bir önceki şarkımız. Bu güzel şarkıyı da şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Aklımı firarda. Ve sizleri Cüneyt Özgür'le baş başa bırakalım.

kurban olurum sana. Ölürüm inan yollarına. Bu ömrümü, bu canım yeter ki sen harca. Sana feda olsun be canım.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi.
1: Babalar Resitali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kuran radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyor ve arabeskin efsane seslerinden resitaller dinliyoruz. Günün ilk resiteli de Sinan Özen'den gelecek. İnsan bazen bir ilişkiyi değil, o ilişkide kurduğu hayali özlüyor. O ilişkideki kendini özlüyor. Çünkü bazı insanlar giderken sadece kendini götürmüyor. Birlikte kurulan geleceği de götürüyor. Bir de şu var ki insan en çok da kendinden emin konuşulan sözleri unutmuyor. İşte ben hep yanındayım, ne olursa olsun bırakmam seni, bir çağrı yeter, ne olursa olsun mesaj atabilirsin. Sonra zaman geçiyor, bir bakıyorsun ne o sözler kalmış ne de o insanlar. Ama hafıza tuhaf bir şey, özellikle de gece olunca eski cümleleri tekrar tekrar açıyor insanın önüne, getiriyor ve dank diye vuruyor işte. İşte şimdiki şarkı da tam da bunu anlatacak. 90'lı yıllarda Sinan Özen'in romantik prens imajını güçlendiren dönemin en unutulmaz eserlerinden biri. Hani, hani dön desem dönecektin derken aslında sadece bir aşkı değil, tutulmayan sözlerin bıraktığı kırgınlığı da anlatacak Sinan Özen. Sinan Özen hani şarkısıyla sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

Sinan Özen, Hani ile birlikte verilen sözleri, beklenen insanları, tutulmayan cümleleri hatırladıysak şimdi hikayenin bambaşka bir yerine gideceğiz. Çünkü bazı aşklar sessiz bitmiyor. Bazı kırgınlıklar öyle bir noktaya geliyor ki insan artık dönülmesini değil, tamamen bitmesini istiyor. Hatta bazen en büyük olgunluk bir şeyi zorla sürdürmeye çalışmak değil, koptuğu yerde bırakabilmektir. Bir zaman her şeyimdin, artık hiçbir şeyimsin diyecek Sinan Özen. Arabesk tam da burada damardan vuruyor işte. Reklam arasına girmeden önce Sinan Özen

güçlü bir eser gelecek, koptuğu yerde bırak diyecek. İşte şimdi birazcık da ayrılıkların o olgunluk kısmına bakacağız. Sinan Özen, Koptuğu Yerde Bırak şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Vestani, Vestani devam edecek, devam edecek. Babalar Vestani, Babalar Vestani devam ediyor, devam ediyor.
1: Reklamların ardından Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Vestani son hızıyla devam ediyor. Az önce Sinan Özen'le bir masalın bittiği yere gittik. Şimdi ise işin daha karmaşık tarafına geldik. Çünkü ilişkilerde bazen gerçek kadar insanın

Anlattıkları da yoruyor insanı. Birisi bir şey söylüyor, birisi bir dedikodu çıkarıyor ya da birisi senin kulağına bir laf getiriyor işte bir şekilde. Ve bir anda insan ne kadar severse sevsin o kişiye bile şüpheyle bakmaya başlıyor. Ama aşk öyle garip bir şey ki insan bazen herkese inanıyor da sevdiğine inanmakta zorlanıyor. Oysa güven dediğin şey tam da ne karışık geldi belli oluyor.

anda kırgınlık, bir anda vazgeçmemek. İşte şimdi o duyguyla devam ediyoruz. Cengiz Kurtoğlu, inanma. Gözlerinle bile görsen inanma. Evet, bakalım kimlere, nasıl, hangi sözlere inanmamamız gerekiyor? Biraz da bunu da düşünün siz dinlerken.

Cengiz Kurtoğlu ile devam ediyoruz Babalar Resteli'ne. Az önce inanma dedik, güveni, sadakati, insanların arasına giren sözleri konuştuk. Şimdi ise duygunun çok daha ağır tarafına geçiyoruz. Çünkü bazı ayrılıklar sadece ayrılık değildir. İnsan bazen birini kaybetmiyor sadece. Onunla kurduğu hayatı, alışkanlıklarını, hatta kendi eski halini de kaybediyor onunla birlikte. Bu şarkıda öyle satırlar var ki tam taverna masasında gece ilerlemiş, çaylar soğumuş, herkes susmuş da bir kişi için döküyor gibi. Yoksun demek ki anlamı yok hoşça kalmamın. Bakın şimdi bu cümle gerçekten insanın içine oturuyor yani. Diyor ki yoksun demek ki anlamı yok hoşça kalmamın. Vay be. Birine veda edememek çok ağırdır. Son kez gördüğünü bilmemek ya da bilip de gitmemesi için yaptıklarının hiçbir işe yaramaması. Gerçekten zor duygular. Cengiz Kurtoğlu var mı söyle diyecek. Taverna'nın kralı Cengiz Kurtoğlu'dan harika bir şarkıyla sizlerleyiz.

0: ستالی.
1: Şimdi Ferdi Baba'ya geçtik ama burada olay biraz daha ağır az öncekinden. Biraz daha sistemli, biraz daha içten. Şu şarkı var ya, aslında çok basit bir şey söylüyormuş gibi ama insanın içinde dokunan bir şey var. Diyor ki seviyorsun ama karşındaki bunu ya göremiyor ya da görmek istemiyor. Hani şarkıda da diyor ya, ben seni öyle sevdim ki sen benim bu sevgimi bilmedin mi? İşte tüm mesele bu söz aslında. Bu arada bu şarkıyı yayından önce dinliyordum. Ya dinliyorum, başa sarıyorum. Yok yani yetmiyor. Dedim biz bir yayında da dinleyelim. Hem bu yavaş havası şarkıda güzel gider. Böyle tam arka planda bu şarkı akınca o hafif rüzgar, güneşle. İnsan başka bir yere gidiyor sanki. Dedim yayında beraber dinleyelim o yüzden. Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım diyecek Ferdi Baba. Şimdi sizlerle birlikte bu şarkıyı baş başa bırakıyorum.

Annem de bizi dinliyormuş. Ona buradan çok çok selamlar, sevgiler iletiyorum. Seni çok seviyorum anneciğim. Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Bir önceki şarkıda sevgiler çiçek gibi soldurmayalım dedik ya. Hani sevginin anlaşılmadığı, karşılık bulmadığı yerlerden geçtik. Şimdi o duygunun biraz daha içe çöktüğü bir noktadayız. Bazen insanın uykusu kaçar ama sebebi sadece uykusuzluk değildir. Birinin hayali odadan çıkmaz. Ne kapı kapanabilir, ne gece biter. İş uzar gider. Yastığım taş olmuş, uyutmuyor diyor ya şarkı. Aslında mesele yastık da değildir. İnsanın içindeki yüktür. Bir de şu tarafı var ki seven taraf her şeyi anlatmaya, bir şeyler için çabalamaya çalışırken karşı taraf sadece suçlamayı seçiyorsa orada ilişki artık konuşmayı değil, susmayı öğreniyor. Ferdi Tayfur tam olarak burada o kırılmadan bahsedecek. Yani bir aşkın bitişini değil de yıpranışını, bitmeye yakın halini konuşacağız. Yastığım taş olmuş şarkısıyla Ferdi Tayfur sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: ki gelir yalvarırım, yakarırım, ağlarım. Unut bunu. Sana değil, boşa geçen yıllarıma yanarım. Boşa geçen yıllarıma ağlarım.
1: Babalar Resitali.
2: Ferdi Tayfur'la biraz içe kapandık. Daha kırgın bir yerden baktık hayata. Şimdi ise Duygu'nun biraz daha sesli hali geliyor. Yani insan içinden taşıp dışarı çıkan tarafı. Zaten bazı duyguları siz ne kadar içinizde tutmak isteseniz de tutamazsınız. Dışarı uçar gider. Çünkü bazı yokluklar sessiz olmaz. İnsanı konuşturur, hatta bağırtır. Sen yoksun yanımda, ağlamak istiyorum dediği yer tam da orası şarkının. Aslında ağlamak bile birini çağırma şekline dönüşüyor bazen. İbrahim Tatlıses'in bu şarkısında o özlem var ya, hani insanın gel demekten başka kelime bulamadığı anları yaratan özlemler. İşte orası anlatılıyor. Bir de şu var ki, sen yoksun diye geçmiyor zaman dediğinde, zaman gerçekten duruyor gibi değil de daha çok insanın içinde akmayı bırakıyor zaman sanki. Şimdi imparator sen yoksun yanımda diyecek, zaman diyecek, geçmiyor. Evet, tüm özleyenlere, hasretlilere gelsin bu şarkı. Radyoları başında bizi dinleyen, apayrı yerlerde olan insanlar. O sevenler kimlerse onları buluştursun imparatorum bu şarkısı. Sen yoksun yanımda. Müzik.

programımızın yavaş yavaş sonuna gelmekteyiz. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resimleri'nin sonuna geldik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde saatler 17'ye dek sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini, en efsane resitallerini dinliyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında ben sunucunuz Zeynep'le birlikte buluşuyorsunuz. Şimdi de son şarkı var. İbrahim Tatlıses'ten gelecek yine. Ama öncelikle bir bugünü hatırlayalım. Ferdi Tayfur'dan İbrahim Tatlıses'e, Sinan Özen'den Cengiz Kurtoğlu'na uzanan bir duygu deryasının içinden geçtik bugün. Kimi yerde sitem vardı, kimi yerde kırgınlık, kimi yerde de sadece özlem vardı. Ve finalde artık o en çıplak duyguya geliyoruz, unutamamaya. Sanda yüreğim seninle. Zaten tüm şarkılar da böyle yazılmıyor mu unutamadığımız için? O an severken, sevilirken unutamadığımız için, ardından da sevgimiz baki kalsa da bir şekilde ayrıldığımız için işte. Unutamadığımız için yazılan şarkıları, unutamama duygusunu daha da bastırdığı şarkılarla dinliyoruz. Çünkü bazı insanlar gidiyor ama izleri bir şekilde kalıyor. Bazen kokusu, bazen sesi, bazen de insanın tam kalbinin ortasında bir yangın bırakıyor. Kor ateşler içinde yanıyorum, yemin olsun. İşte bu cümle aslında tüm programın özeti gibi. İbrahim Tatlıses yanarım diyecek. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Unutmayın, saatler 16'yı gösterdiğinde her gün Mersin FM 104.6 frekansında ben sunucunuz Zeynep'le buluşuyor ve arabeskin en efsane resitallerini birlikte dinliyorsunuz. İbrahim Tatlıses yanarım şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum.